senin kaçtı mı yu? Demar ya kapatayım diye kane mutayım diye kapatayım diye kane matayım diye kapula ya uyuyor mu yuna? Ah senin kaçtı mı yu? Demar ya kane tutu itana met tutu itan kukuri mu ya? İte kar mavat mu ya? Mana şey kar yu mai kar.